0: sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.
1: Bizim için böyle.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

şeyde işçi yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba, aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 43, Diyarbakır 42 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: Herkese kocaman günaydınlar. Ve mutlu şovan itibariyle başladı efendim. Yine bağırarak giremiyorum. Üzgünüm. Bağırarak giremiyorum çünkü bağıramıyorum. Ama en azından şöyle bir reklam öncesi günaydın selamı vereyim. Emre Mutlu Show başladı, saat 10'a kadar beraberiz. Herkese hayırlı sabahlar.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
4: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Yanlış şarkı koymuşum listeye ya. Dedim ne oluyor diye. Şarkı çalmaya başladı. Ne oluyoruz dedim ya. Yaktım tüm aşklar yavaşlar. İmkansız aşklar. Daha doğrusu Tuğba Yurt'un başka şarkısını atacaktım da ikilemle beraber söyledi. Ne oluyor dedim sabah sabah. 2 gram enerjisi olan insanların enerjisini sömüreceksin Emre. Değiştir. Ateşini yolla onlara. Onlardan da sana. Herkese günaydınlar. Saat 10'a kadar beraberiz. Emre Mutlu Show'dasın. Türkiye'nin en değişik show programı. Hala düzelmemiş sesimle. Efendim yine buradayız ama affınıza sığınıyorum maalesef böyle. Hiç yoktan iyidir yani değil mi? Günaydınlar efendim. Günaydınlar. Günaydın Emre. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Hayat mutsuz olmak için çok kısa, her şeyin at gülümse sayın enerji bakanım demiş. Seviyorum seni, iyi olun, günaydın, siz de iyi olun efendim, sağ olun, var olun. Ağam günaydın, nerede kaldın ya demiş, saat 7'ye çeyrek kala yazmış bunu. Bizim yayınımız 7'de başlıyor. Pek sevgili çiçek atölyesi, ismi de... Söz verdiğimiz saatte Cenab-ı Allah'ın izniyle yetişiyoruz, evelallah diyelim. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Günaydın çiçeğim, böceğim, bal böceğim, günaydınlar. Günaydın sabah güneşimiz, sabah şerifleriniz hayır olsun efendim. Nice mutlu günlere demiş hep beraber inşallah. Ateşini yolla, bana ateşini yolla. Gündüz... Aşk her koşulda vardır, yaşanabilir, günaydın demiş. Her koşulda yaşanamaz bence. Katılmıyorum ama peki. Siz yine enseyi karartmayın, mutlaka yaşanabilir diye inanın ki yaşayın. Günaydın müdürüm demiş, günaydınlar, günaydın efendim, sağ olun. Günaydın efendim, hayırlı sabahlar. Bu ne güzel program, bu ne güzel yayın, tebrik ediyorum demiş. Abi yeni başladık ama Allah razı olsun. Zeytinburnu'ndan selamlar demiş Yasin Hakan Karagözlü. Günaydınlar efendim, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın demiş, güzel başlangıçlarla dolu bir gün olsun demiş Firuze hepimiz için inşallah. Bursa'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar, teşekkür ederiz. Günaydın Karamel Macchiato'muz. Bak bu yeni mesela, bunu ilk defa duyuyorum. Günaydın abi. Sen Emre Mutlu, ben Kadir Mutlu demiş. Bir yudum kahveye kadar kimse bana dokunmasın. Yapıştır, hadi suyumuzu içelim. Lıkır lıkır lıkır lıkır lıkır, sular mı içilsin bakalım. Gerçi şu anda yalan konuşmayacağım, ben çay içiyorum ama. Bu su içmeyeceğim anlamına gelmiyor. Bir de şarkıyı eşlik etmeye. Ya bu triplere niye giriyorum ben ya?

Sularımızı içtik mi? Çaya kahveye geçersin. Önce bir su. Önce bir bardak su. Bugün şarkılara Yalçın dışarıdan müdahale mi ediyor ya? Bunu da ben seçmedim ama tamam, güzel bu. Bütün şarkılar güzel, bütün emek verilen eserler güzel de temponun düşük olmaması adına. Biz biraz böyle onu en azından yüksek tutmaya gayret ediyoruz ki. Malum bir show programı olduğundan mütevellit bizim de birazcık hareketli çalmamız gerekiyor. Yoksa gönül ister ki. İnleyen nameler. Fethiye'de orman yangını yapma be. Yine yani vallahi gerçekten ciğerimizin yandığı bir dönemdeyiz. Yine bu yazları, her yaz bu nasıl yani, %80'i %90'ı insan hatasından kaynaklanan yangınlar çıktığı halde, bunu bildiğimiz halde insanoğlu nasıl hatalar yapıyoruz yani, izmaritinden tut mangal yapılmasından tut, cam şişe atılmasından tut. Bıraksan doğayı, doğa kendi düzeltecek zaten de. Yine kapkara olacak bütün yeşil alanlar. Zaten geçen sene, evvelki sene, şu son 3-4 senedir sanki böyle öncesinde hiç yangın yokmuş gibi bir algımız var ama. Dertleri, o göz bebeklerin. Hakikaten çok ciddi yangınlar. Çok fazla canın yandığı, çok fazla ormanlık alanın yok olduğu, küle döndüğü. Bir sürü de suçsuz günahsız hayvancağızların telef olduğu yangınlarla uğraşıyoruz yine. Bu yazda geri kalmadı yangın haberleri maalesef. İnşallah en kısa zamanda biter bu iş.

0: Günaydın Eti Pufum demiş. Sesin düzelmiş, çiğ yumurtamı içtin. Benim en son yapacağım şeylerden bir tanesidir. Ben hiç beceremem, biliyor musun? Aranızda var mı çiğ yumurta içen, içebilen daha doğrusu? Yani onu saniyelik birkaç kere denemişliğim oldu böyle. Sesimle alakalı problem yaşadığım dönemlerde. Yani o benim yiyebileceğim bir nane değil arkadaşlar, ama içebilen varsa. Mesela yumurta, sahanda yumurtanın birazcık şeyini severim mesela. Hani daha tam pişmemişini falan, ayrı konu ama. Soğuk yumurta o... Operacılar falan böyle menemen yapar gibi. Sahne aralarında lıkır lıkır kırıp içiyorlar. Yani sese iyi geldiğine inanıyorlar. Yoksa niye insan yapsın bunu kendine? Ama mesela çiğ deneyim olarak çiğ kabak yemişliğim var. Çiğ kereviz yemişliğim var. Bazı sebzeler çiğken de tüketilebiliyor. Ama tabii bununla ilgili mesela bir anne uyarısı vardır, bildin mi onu? Ya da baba uyarısı, kimse ebeveyn başındaki. Oğlum yapma bak, karnın ağrıyacak. Hiç unutmadığım şeylerden bir tanesi de, bizim bir Lütfiye ablamız vardı. Bizim üst katımızda oturuyordu. Eşiyle beraber. Niye böyle bir detay verdiysem. Eşiyle beraber. Üst katımızda oturuyordu. Onlara gittik bir gün. Hiç annemden gördüğüm ilk kırmızı kart olabilir bu hayatımda. Kadıncağız bize çocuklar yesin diye erik çıkarttı. Böyle ailecek oturuyoruz işte, televizyon seyrediyorlar. Yani ortaya koydukları kaseyi muhtemelen herkes küçük kaseler alsın. Yanında da küçük kaseler vardı. Biz onları sonradan fark ettik kardeşimle. Herkes yesin diye. Eda ile biz bir daldık bu eriklere. Annem kaş göz yapıyor. Ben sonra gözüne bir şey oldu zannettim kadının. Babam öksürüyor, ayağımı dürtüyor. Ben şakalaşıyoruz zaten ama erik yiyoruz yani. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum, hep şu lafa bazen kızarlar ama... Çocuğum evde var, niye yemiyorsun? Niye yani evde? Evde de hiç yemez. Vallahi billahi evde bize bir tane meyve yediremiyor kadın. O kadıncağız da yesinler ya, çocuklar yesin. Aa ne var, canları çekmiş diye bir daha getirdim, onu da gömdük mü? Böyle bitmiş midye kabuğu gibi 300 tane çekirdek düşün. Ya içinden geçtik eriklerin, annemi rezil et, nasıl bir rezalet yaşattıysak kadına. Kadın travma yaşadı ya. Çocuğum Emre. Eda kızım evde niye yemiyorsun, bak karnınızı ağrıyacak, yapmayın. Böyle 8 aydır zindana kapatılmış Türk filmlerinde olur ya böyle. Çıkar çıkmaz her şey, insanın bile kolunu ısırası gelir yani, o kadar açmışız gibi. Kadın evde bize yediremediği şey, misafirde bir tatlı geldi, ne bileyim ben, anlamadım gitti. Sonra annem bizi tatlı bir dille uyarmıştı eve gelince, hatırlıyorum. Çok tatlı bir dille ikimizi de uyarmıştı. Bütün nezaketi ve ihtişamıyla kaçacak delik aradık. Yani eve kadar zor sabretti kadın, biliyorum ben.
1: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: O kadar erik yemenin cezası tuvaletten çıkmamaktır demiş. Çocukluk işte, hatırlamıyorum yani sonrasını çok iyi hatırlamıyorum ama gerçekten bir şeyin başka bir yerde kıymete bindiğini çok çok iyi bilenlerdenim. Mesela hatırla, evde dev gibi televizyonun olsa bile asla bakmadığın televizyona bakkalda tutulup kalırsın böyle. Bakkalın izlediği kıymetli gelir sana mesela. Diyeceksin ki oradan işte bir kilo toz şeker, 250 gram zeytin falan. O sırada televizyonda bir tane Türk filmi açıksa bile, o küçük tüplü televizyonu, onu böyle saatlerce izleyesin gelir. Ben alışverişi uzattığımı biliyorum, bir sonraki sahnede ne olacak diye mesela. Biraz daha gezineyim içerilerde de. Abi ileri alamıyor muyuz? O işte sendeki elinin altındaki şeyin herhangi bir anlam ifade etmediği sırada başka yerde kıymete binmesi. Birçok şey de öyledir yani. Başkasının tabağı daha lezzetli gelir. Aynı yemeğe iki insan da karabiber tuz atar ama birisinin, mesela ben diyorum ya, kız kardeşimin tabağına böyle, onun tabağından bir kaşık bir şey aldığım zaman aynı yemek, Allah Allah, bu niye daha lezzetli? Maalesef böyle bir durum söz konusu. Ama çocukların bu gerçekten anneyi babayı dışarıda rezil etme huyu kesinlikle var yani, kesinlikle. Mesela hatırla işte, çocukken kendi oyuncakların çok çok daha pahalı ve çok daha güzel de olabilir, önemli değil. Ama misafirliğe gittiğin yerdeki tahta oyuncak bile senin olsun istersin yani. Onu böyle bir sahiplenesin gelir ya. Ben araba çalmıştım küçükken. Bu bir ihbar, evet, ama şöyle, suça sürüklenen bir çocuktum o zaman. Sadece çaldığım araba gerçek araba, oyuncak araba. Ya cebime attım, o kadar belli oluyor ki cebimde araba olduğu. Arkadaşımın annesi demişti ki, ne yapıyoruz giderken? Efe'nin oyuncaklarını bırakıyoruz. Vay anasına dedim ya, böyle bir şans olur mu ya? Nereden denk geldin de gördün, hem de yan yan gidiyordum, nereden gördün beni? O kadar kibar ki annem de duymadan. Allah'tan annem o olayı daha hala bak şu an dinliyorsa mesela, adımın karıştığı bu rezil olayı itiraf etmiş olayım ben de. Ne yapıyoruz? Efe'nin arabasını bırakıyoruz değil mi Emre'cim? Yanlışlıkla mı cebine girdi? Yer mi değiştirmiş? Misafirlikte oyuncakla oynanır ama giderken bırakılır değil mi Emre'cim? Bir de böyle hafiften cimcikler gibi. Annem de lavaboda mı nerede, hiç Allah'tan duymadı konuyu. Ben de tabii ki bırakıyoruz. Aa, bunu buraya kim koydu?

0: Evet. Günaydın mesajlarınız gelmeye devam ederken soralım bakalım kimler buradaymış. Nasıl soruyoruz efendim? Yoklamamızı nasıl yapıyoruz? Evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerinde olanlar 2'ye, maalesef trafikte olanlar da 3'e basıp yollarlarsa acayip sevinirim. Bakalım neredeymişsin, başım göğe bir ersin. Evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerinde olanlar 2'ye, trafikte olanlar da 3'e basıp göndersinler. Lütfen 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza yollarsanız sevinirim. Yine güzel bir sabah mevzumuz var ama mevzumuza henüz birazcık daha var. Şu anda hemen erkenden vermeyelim, sonra çok uzuyor, geriye doğru uzuyor. Yani süre uzun oluyor anlamında demek istedim. Maalesef trafik, maalesef 3. Bir de 1-2-3'çüler var, o bir tane çok haklıydı, ben nasıl oluyor 1-2-3 diye sormuştum. Şey demişti, evdeyim çünkü evde yaşamıyorum, karavanda yaşıyorum, iş yerindeyim, home office olarak kullanıyorum karavanı. Aynı zamanda da yoldayım şu anda karavanla beraber. Nasıl oldu, nasıl üçünü bir araya getirdi? Birazdan sahile gideceğim. Keşke böyle bir derdim olsa benim de, kim kalkacak da sahile gidecek şimdi. Aman. Sen de. Emre sesinde bir rahatsızlık mı var demiş. Belli ki bizi birkaç gündür dinlemiyor kendisi. Böylelikle kendini ele vermiş oldu. Yaktın kendini adam, yaktın kendini. Yo, gayet de dinliyorum falan deme, çıktı ortaya. Sevgili Ömer. Almanyalardan yazmış Ömer. Neredesin Ömer, kaç gündür? 0544-886-1886. Profilinde Japonca bir şeyler yazan değişik bir arkadaşımız başka bir radyoya atacağı mesajı bize attı muhtemelen. Kendisi için tatlı bir dille uyarmak istiyorum ben. Şarkı arasında. Burası İstanbul efendim, dur bakayım şuradan, tespihli emojim nerede benim?
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Burası İstanbul.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tami de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami.

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Efendim işlerin yoğunluğundan dinleyemedim demiş. Ne kadar naif, ne kadar kibar, ne kadar can can can. Şöyle izah edeyim hocam. Birazcık böyle faranjitimsi bir durum var. Biraz ses kısıklığı yaşamıştım. 2 gündür düzelme yolunda. İvme doğru tarafa doğru gidiyor. Teşekkür ederim. Düşünmen sorman yeter. Allah hepimize sağlık sıhhat versin. Diyelim. Şu anda acaba yine bir sorayım şöyle. En uzaktan kim dinliyor acaba? En uzak olduğuna inanan, benden daha uzakta kimse yoktur diyen birisi var mı aranızda? Şöyle çok uzaklardan dinleyen, bu soruyu sorduğum zaman çok uzak kavramına Beylikdüzü de giriyor diye. Onu da yazan çok oluyor ama. Muhtemelen İstanbul'a en uzak benimdir diyen birisi çıkacaktır aranızdan. En uzak kimmiş bir görelim. Avrupa'ya yeni sıcak hava dalgası geliyormuş. İspanya Başbakanı açıklama yapmıştı. Daha hazırda olan gitmedi ki daha. Anlamadım ben zaten. Önce oraya uğrayıp sonra buraya geliyor. Kapatın sınırları kardeşim. Sıcak hava dalgasını ülkeye almıyorsun. Düşünsene. Bağcılar yeteri kadar uzak değil yani. Sevgili Burcu. Belçika'mız var, Dubai'miz var şu anda. Avusturya'm yok, kalmadı. İsviçre vereceğim sana. Esnaf gibi oldu. Şu anda Belçika'mız, Dubai'miz var. Daha uzaktan kim var bilmiyorum. Ben daha uzaktayım diyen varsa Almanya'mız var. Hatta 3 arka arkaya yazmış. Demiş ki Ulm Avcılar arası 2300 kilometre. Yine Almanya Ulm'ümüz var. Ben İstanbul'a 2600 kilometre uzaktayım. Neredeyim sen bul demiş. Aa, Berlin olmasın. Bakalım ilerleyen saatlerde de tekrar hatırlatacağım. Evet, sıcaklar geri geldi demiş Almanya'dan yazan dostumuz. Allah korusun ya vallahi yani. Lütfen dikkat etsin bütün vatandaşlarımız oradaki. Kavurucu sıcakların şakası yok.

Yazıları alt alta okuyunca çok değişik oluyor ya. Ya Ulümün Altında Bağcılar yazması. Tuhaf oluyor. Dubai'miz sabit, Belçika'mız sabit. Bakalım en uzaktan kim çıkacak? Dinleyen.

0: Ay. Bir gece iki gece sonra bir hafta bir ay.
1: Aramızda Mesut diye bir dinleyenimiz var mı? Ben Instagram'dan mesaj atmış da. Ya daha doğrusu şimdi Instagram'a girdim. Artık Instagram'a 3 günde bir baktığım için o kadar sıkıldım ki arkadaşlar. Gerçekten o kadar yani. Bırak DM kutusuna, artık bir video attığım zaman yorumlarına bile bakmıyorum. 10 günde bir bakıyorum yani. İllallah geldi sosyal medyadan bana bile. İşim olduğu halde. Çünkü 150 tane DM geliyorsa bunların 130'u boş. Bomboş yani. Yarısı borç istiyor, yarısı video çekmiş onu gösteriyor. Yarısı futbolla ilgili paylaşım, yarısı mizahi paylaşım, yarısı da günde 2000 tane reel satan. Şunu fark ettim, bayağı kopmuşum sosyal medyadan ya. Nasıl olacak? Ya Instagram kapandığında dünyası yıkılan insanlar gördüm ya. Dünyası, bak benim para kazandığım bir yer Instagram, sosyal medya. Devletime faturasını ödediğim, vergisini ödediğim ve fatura keserek iş yaptığım bir yer olmasına rağmen bana bile fenalık geldi artık. Herkes içerik üretiyor. Ya üretmesinler demiyorum. Burada böyle büyüklenme gibi düşünmeyin. Sadece o kadar çok içerik var ki yani Instagram'daki, girdiğim zaman canım sıkılıyor Instagram, bunun farkındayım. Vallahi bak, ben de tam bir reklam anlaşması yapacağım zaman bir Instagram bir kapandı geçen sene, hatırlıyor musunuz? 9 gün müne kapalı kaldı, sonra Ulaştırma Bakanı bununla ilgili açıklama yapacakken bakanın kendi Instagram bağlantısı da koptu. Yani tuhaf bir hal almaya başladı sosyal medya artık. Ya geçen gün birisini gördüm, 1400 takipçisi var, işbirliği reklam için DM diyor yazmış yani. Tamam, herkes rızkına bakıyor, herkes ekmeğini kovalıyor, mutlaka okey olabilir. Küçümsediğim anlamına gelmesin bu, sakın yani ne olur yanlış anlamayın demek istediğim ama. Ya böyle bir şey oldu, herkes böyle bir kendini zorunda hissediyor, içerik üretmek zorunda hissediyor muhtemelen. Ya ben böyle bir planım yoktu, hayat beni buraya itti, böyle evrildi. Sosyal medyanın dinozoruyuz biz, evet yani Vine döneminden beri. En eskisi yani 2013'te içerik üretmeye başladım. Ben ki normalde zaten ben kendim içerik üretiyordum da Instagram'a değil, normal insanlara üretiyordum. Sahneye çıkıyordum, radyo yapıyordum vesaire. Tekrar söylüyorum, kimseyi hakir görmek, aman bunlar kimdi böyle yapıyorlar anlamında söylemiyorum. Sadece her atılan videoyu içerik zanneden insan, yani content denen bir şey. Mesela içeriğin bir anlamı olması lazım. İçeriğin içerik gibi olması lazım. Bunu anlatamadık. Yıllardır gittiğimiz seminerlerde, üniversitelerde anlatamadık. Şimdi

0: zaten ya TikTok'tan bahsetmeme gerek bile yok. Ama öyle bir hal aldı ki sosyal medya. Artık yani soytarılık falan şey üst mertebe kaldı yani. Ne yapacağını şaşırmış vaziyette insanlar. Ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Adam iki bacağının arasına yastığı almış. Atın üstünde koşar gibi eline oklavayı almış. Kırbaç vurarak içerik çek ya. Bunu içerik olarak... Ve yemin ediyorum benden çok etkileşim oluyor. Çünkü altına millet yani hakaret etmek için giriyor. Allah şifasını versin diyor. Bu yapan mesela böyle dayılar var böyle 60 yaşında falan.
1: Tüm şarkılar burada.
0: Bilmiyorum ne söylenecek, nereye varacak, bu işin sonu nereye çıkacak. Görüyorsunuz içerik üretip birazcık para kazananların düştükleri durumları. Maalesef yani tuhafız ya, vallahi çok tuhafız.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 41, Diyarbakır 43 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Haliç, Mecidiyeköy, aksi yönde Çağlayan, Haliç, Edirne, Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü aralıklarla etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun, Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, Mahmut Bey etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş? Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyor dün babama. Mouse'tan sen nereden anlıyorsun mouse'tan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir söyleyeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım, ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bir performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Hanımlar beyler, biraz bugün söylemiştim konuyu geciktireceğimi, çünkü süreyi ayarlamaya çalışıyorum artık, çünkü cımbızlara yer kalmıyor. Biraz böyle zipli bir konu gerçekleştireceğiz. Siz cevaplarınızı lütfen yazınız. Cımbızlara zamanla geçmek istiyorum çünkü çok haber biriktirdim. Konuşmamız gereken çok fazla şey var bu sabah yine. Efendim, son harcamanı soruyorum sana. En son neye para harcadın? Sabah aldığın poğaça bile dahil olabilir buna. En son kasandan, kesenden bir kuruş bile olsa neye para verdiğini yazar mısın? 0544-886-1886. En son... Cevaplara bak ya. En son neye para harcadın? 0544-886-1886. Son yaptığın harcamayı soruyorum. Bireysel harcamanı soruyorum. Bireysel bir harcama olması lazım tabii ki. 3D malzemesi filament aldım demiş. Benzin aldım deyip ağlama emojisi. Mazot aldım, 6500'lük olduk sabah sabah. 2 etek bir pantolon aldım dün. 3 harfli aldım demiş. 3 harfli marketten mi bir şey aldın demi? Anlamadım valla. Hiç anlayamıyorum ben böyle şeyleri. Abi günaydın, simit aldım demin. Ya naif diye bakar mısın ya? Dün akşam dişçiye döşedim. Eyvah. Eyvahlar olsun Burcu. Burcu. En son cebinden çıkan nakit ya da kredi kartından yaptığın ödeme. Neye para harcadın en son? 0544-886-1886. Lütfen yaz, sen de muhabbetimize katıl bakalım. Neye para harcamışsın? Herkesin değişik harcamaları var. Çok ilginç bir şeyler çıkacak mı bilmiyorum ama... Lütfen yazınız efendim. En son para harcadığınız şeyi soruyorum. 0544-886-1886. Bakalım sen en son neye para harcamışsın? Dediğim gibi 5 lira da olabilir, 50 bin TL de olabilir. Belki de dün daire almışsındır. Allah herkese nasip etsin o anlamda. Duamızı da edelim. Araba almış olabilirsin belki, bilmiyorum ama. Son yaptığın harcama. Yani cebimden şu kadar para çıktı, şunu aldım demen yeterli. 0544-886-1886 lütfen yaz cevaplarınızı. Bekliyorum efendim. Hadi başladık sabah mevzusuna. Bakalım nasıl cevaplar gelecek, biraz eğlenelim.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
3: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
4: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. İnternet Türknet.
5: İnternette yaşanan onca güzel şey varsa 1996'dan beri interneti geliştirmek için çalışan özgür ve adil TürkNet var. Çünkü Türkiye'de
6: İnternet TürkNet. Reklam.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
7: Burası İstanbul FM. Dinlemeye devam et. İş stresini azalsın.

Geldik. Geri geldik, şöyle mesajlara bir bakalım bakalım. En son neye para harcamışsın? Mutfaktan çıkıp doktora gidiyorum, buradayım ama demiş. Tamam. Günaydın kardeşim, kolay gelsin. Günaydın Emre, benzin aldım demiş. Akşam eve ekmek aldım, ona para vermiştim 30 TL. Az önce simit aldım demiş. Aldım demiş, sadece bir resim atmış. Kahve, afiyet olsun. Dün gece krem aldım nöbetçi eczaneden. Geçmiş olsun. Abi dün arabaya arka stop lambası aldım demiş. İlk defa mesaj atıyor bize. A.Güney. Sevgili dostum, yeni dinlemeye mi başladın? Eskiden dinliyordum da şimdi mi mesaj atma fırsatın oldu? Bir aydınlatır mısın beni? Ben bu konularda çok meraklıyım. Yeni katılanlardan birisiysen aramıza hoş geldin. İlk mesajın olduğu için söylüyorum bunu. Nöbetçi eczaneden bu sabah ağrı kesici aldım demiş. Geçmiş olsun kardeşim. Günaydın, nemlendirici aldım, bakım önemli demiş. Efendim siz eczacı değil misiniz zaten? Sizde vardır şey gibi mi işletmelerde? Yani mesela şey gibi bir şey mi bu? Hani patron da buradan yiyor ama parasını kasaya ödüyor. Hesaplar karışmasın. Kendi dükkanınızdan mı aldınız? Günaydın. En son benzin aldım, her gün yükseliyor sanki demiş. Bir yeni mesaj daha, ilk defa mesaj atıyor. Dostum siz de, matbaacı arkadaşım siz de yazarsanız. Yeni mesaj mı, ilk defa mesaj atıyorsunuz ama yeni mi dinlemeye başladınız ve nereden duydunuz bizi? Dostum günaydın, yayınlar, benim harcama çok enteresan değil demiş, noter masrafı. Olsun. Sonuçta masraf. Günaydın, iyi yayınlar. Dün arkadaşımın anneannesinin mevlütü vardı demiş. Bir koli bardakla su aldı. Mevlüte saygımız sonsuz. Allah rahmet eylesin muhtemelen anneannesi dediğiniz için. Bir koli bardakla su. Bak bizim bina. Ben geçen gün de söylemiştim. Hanımefendi motordan fotoğraf atmış. Ben kendisinin Trump'la bağlantısı olduğuna inanıyorum. Buralarda geziyor. Bir şey çıkacak bu işin altından. Psikolog seansı demiş. Evet, sıyırdık demiş. Emre günaydın. 5 dakika önce yakıt aldım. 5700'lük oldum. İş arkadaşıma doğum günü pastası aldım. 1200 TL. Para birleştirmiyor musunuz iş yerinde ya? Böyle durumlarda. 0544-886-1886. İster bir kuruş olsun, ister dünyanın parası olsun, en son neye para harcadığını söyler misin? Üzüm suyu aldım demiş. Matbaacı arkadaşı sorar mısın, broşür bastıracağım ne kadar olur demiş. Abi buraya, oho biz buraya... Bura şey, çözüm merkezi gibi bir şey oldu o zaman. Herkes yazsın bir şey. Abi o eczacı ablaya sorsana ya, bana bir tane egzama kremi lazım. İstanbul efendim dinleyici kardeşliği indirimi. Rızkını nereden zorluyor ya? Nasıl bu nasıl? Oynayışın, benimki geliyor, o da biliyor kalbimi yerden yere vur. En son dün işten sonra arabayı yıkamaya verdim 20 euro. Üf. 20 euroya araba var Almanya'da ya.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: İstanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Radyonun sesi açık kalsın. Radyonun sesi açık kalsın. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul FM'de.

Dün akşam faturaları ödedim demiş, 1300 euro. 1300 euro fatura. Bir dakika ya. Belki de dünyanın anlam bulacak. 70 bin lira fatura mı olur ya? Ya Allah aşkına faturanın ayrıntılarını yazar mısın bana? Yani tek tek kalem kalem yazmana gerek yok da doğalgaz, elektrik falan hani. Ne fatura? 1300 liraya araba alıyorsun abisin orada yani. Dün akşam eve giderken 1 kilo kiraz, 1 kilo erik aldım demiş. En son harcamam bu. Afiyet olsun. Çocuğa otomatik su tabancası aldım. Herkesin başka bir derdi var işte. Oğlan bir haftadır başımın etini yedi. Ya bir de şu erkek çocuklarına oğlan deyip durmayın abi. Ya da abla, dur bakayım abi diyorum ama. Tamam abi. Kardeş. Bu sabah ilk işim su tabancası almak oldu demiş. MTV'lerin son bir günü, onu ödüyorum şimdi de demiş. Motorlu taşıtlar vergisi. Resul Emin Akdağ. Günaydın abi, ZMA demiş. Zinc, magnezyum, aspartat. Bu bahsettiği çinko. Magnezyum karışımı bir şey. Kimyager oldum unuttu kardeş herhalde. Öyle havalı havalı yazmış ama. Bisküsine daldım ve kapsül şeklinde 1055 TL tuttu ama daha gelmedi. Bugün teslim edecek. İnternet alışverişinden bahsetmiş. Günaydın Emre abi, Galatasaray transfer yapmadı bu sene, ne yapacağız demiş. Oğlum herkesin bir, dur bir dakika ya. Galatasaray'ın harcadığı parayı değil, senin harcadığın parayı soruyorum. En son neye para harcadıysan onu söyleyeceksin. İki lavaş bir pide aldım 60 TL'ye demiş. Aa, alttaki magnezyum çinko almış. Onur da iki lavaş bir pide almış. Günaydın Emre, en son yoğurt ve süt aldım akşam demiş, afiyet olsun. Simit aldım demiş Bahar. Bahar da ilk defa mesaj atıyor. Acaba bizi yeni mi dinlemeye başladı yoksa dinliyordu da mesaj mı atmıyordu? Bir yazarsa sevinirim. Tekneye dün 4 tane şezlong aldım demiş. Türkiye'den aldırdım. 4 şezlong konulacak bir tekneyse sen düşün artık, o tekne o şey, katamaran falandır yani. Günaydın, en son mega dürüm aldım demiş. Telefon aldım demiş, güle güle kullan. Günaydın abi, iyi yayınlar demiş, şimdi ekmek aldım. Günaydın Pepe, günaydın. İki ekmek almış, eve gidiyormuş. Sevgili Bulut Tuncay, Bulut da ilk defa mesaj atıyor. Yeni bir dinleyenimiz mi? Eskiden beri dinliyordu da ilk defa mesaj yazdı. Lütfen yazın arkadaşlar, merak ediyorum. Bu aralar çok şükür ki çok fazla yeni dinleyen var. Hemen bakalım. Neymiş bu? Meri'ye ödül bisküvisi aldım demiş ama Meri çok ödüllendirilmiş gibi durmuyor. Biraz uzaklara bakıyor, biraz dalgın gibi sanki ha. Emre Hüseyin tatile geldi mi demiş. Abi bu ne, şifre mi bu? Hüseyin tatile geldi mi ne demek? Bak senin üzüm suyuna gülmüşler. Seversin. Ben hastane eczacısıyım, eczanem yok, memurum demiş. Eczanem olsun, sizin dinleyicilere %50 indirim. Hadi bakalım. Hastane eczacısı, bak görüyor musun? Kremi ama gidip başka yerden, yani nasıl hastane, yerli malı, yurdun malı, herkes bunu kullanmalı demiyor. Helal olsun sana. Mesajı 5 dakika sonra okur musun demiş. Ödeme yapıp geleceğim. Benzin istasyonundan bir fotoğraf. Yine üzüm suyu alan bir hanımefendi var. Nane, buz, lime dilimleri, soda, mürver çiçeği şurubu ile birlikte çok güzel demiş. Kokteyl yaptım demiş. Afiyet olsun. Hiç anlamıyorsun, anladım. Sende öyle bir data yok. Emre, bankadan çekilenleri yazsam öyle demiş. Kira, elektrik, sigorta. Çabuk, hadi. Dün akşam iş çıkışı 3 tane. Hadi öğret yine dersin. Evet. İş çıkışı lazım oluyor ya. Olmaz. Günaydın, otel rezervasyonu yaptırmak istiyorum oğlum.
Yapalım kardeş. Dün ben... Aa, Hüseyin tatile geldi mi? Ya ben dünkü mevzuyu söylüyorsunuz siz ayol, söylesenize ya. Yok, Hüseyin gelmedi çünkü tadilata girdik dedim ben. Parayı aldık ya. Hüseyin'den ödemeyi aldım ama tesadüf eseri dün öğlen saatlerinde otelimiz tadilata girdi. Hüseyin'e de şöyle bir kampanya yaptım tekrar. Dedim ki 50 bin TL ekstra ödersen... Ekstra ödeme yaparsan dedim tadilatı hızlandırırız ama dedim 100 bin lira ekstra ödersen dedim hemen gönderiyorum abi dedi. Bugün ödemesi gelirse yapacağız tatili, yoksa yapacak bir şey yok. Yani sözleşme şeyi kapsıyor, yani geri ödeme yok bizde. Dün akşam kendime gofret almıştım demiş. Ya sana kıyamam. İbrahim'cim sen kendine gofret mi aldın İbrahim? Arabanın bagajında oturuyor yakışıklı kardeşim benim. Şu elindeki neymiş? Bunu büyütemiyoruz işte, bu fotoğrafları büyütemiyor. Elinde bir şey var. Acaba gofretin şeyi mi? Teşekkürler gofret İbrahim, teşekkürler. Sakız alacak bile param yok. Bu konuyu ben açtım da biliyordum başıma bunların geleceğini. Selamlar Sultan mı? Bana bir sultan denmediği kalmıştı. Allah şükür bunu da duyduk. Radyoyu yeni açtım, Emre yok mu demiş. Yok, ben yapay zeka. Merhaba, sabah mevzusunu konuşmaktayız. Sabah mevzumuzu size hatırlatmamı ister misiniz? Bu sabah en son yaptığın harcamayı konuşuyoruz. Bizi bizden al. İster bir kuruş, ister 150 milyon dolar. Ki ikincisi pek imkanlı değil. Yaptığın harcamaları söylüyorsun. İstanbul'da şu an sıcaklık 26 derece. Emre Mutlu Show devam ediyor. 300 metre sonra kafası karışmış yapay zeka değil mi? Soldan. En son müze kartı aldım demiş. Aa, benim de müze kartım var ya. Garibe. Ama bende şey yok, fiziksel olarak yok, QR kod olarak var. Eski şark eserleri müzesine gittim demiş. Tebrikler. Bir aydır sizi dinliyorum, maalesef bağımlılık yaptınız. Ya niye bak beni bırakmaya çalışma Bahar, bari sen yapma ya. Bir arkadaşımız tedavi görüyor bu yüzden. 3 gün bırakmayı denemiş. Titreye titreye, zangırdıya zangırdıya geri dönmüş. Şimdi simit aldım geldim. Ya sen büfede değil misin zaten? Sen niye simit yapsana kendini oradan bir... Şöyle bir goralı sosisli... Bas böyle hardalı sarımsaklı mayonezi sabah sabah.

0: bakalım birazcık sesi. Allah Allah, triplere bak. Allah Allah.
1: Emre Mutlu Show.
2: Sizin o dandik piyasayı patlatırım. Tehlike kardeşini tutar ip atlatırım. Emin ol, yara aldığım kadar yara veririm. Ben olsam düşmanımı seçerken araştırırım.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 41, Diyarbakır 43 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emolyo.
2: Abi kurban bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramız gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Merve yazmış. Demiş ki selamlar, en son 5 tane kitap sipariş ettim. İnternet üzerinden ben markayı veremiyorum ama kitap okumak her zaman iyidir. Bu arada o markaya da uyuz oluyorum, sana söyleyeyim en azından. Markayı söylemediğim için yasal bir yaptırımı da yok ama sevdiğim bir yer değil. Bence başka bir yerden söylemeye deneyebilirsin. Canımı çok sıkmış markalardan birisi. Nasıl merak ettin değil mi şu anda, acaba neden bahsediyorum? Hangi marka ya? Arkadaşlar 10 lira atana söylerim bak. Yok mu bir 10 lira? 10 lira ya. 100 kişi sorsa Allah bereket versin ya. 1000 lira para Allah be, sabah sabah. Bak bir gün bu şakalardan dolayı başıma peşime masa falan takacağım ama dur bakalım. Her yeni dinleyen başına ekstra prim mi alıyorsun demiş. Evet prim alıyorum. Ama şöyle prim alıyorum. Benim için mutluluk primi. Bunun maddi bir karşılığı yok. Zaten onun maddi olarak da bir karşılığı yok. Yani bir yerden duydum, birisinin tavsiyesiyle geldim ya da frekanslar arasında dolaşırken senin sesine denk geldim ve o günden beri dinliyorum diyen birisinin bana maddi olarak ödeyebileceği bir para benim o mutluluğumu gerçekten karşılamıyor. Birbirine denk kuvvetler değiller. Ben bir mesleğim, her hastane eczacısı gibi demiş. Bir gün kendine eczane açma şansı olabilir. Numarasını ver abi, iletişime geçeyim demiş. Tabii canım. Ayıp ettin ya.

Denizdeki fotoğrafıymış. Merhaba kardeşim. En son buna para harcadım demiş. Neymiş o? Üf. Elim ayağım titredi. Yani buna da para harcanır mı abi? Yanlış anlamayın arkadaşlar. Et. İbrahim de ilk defa mesaj atıyor bize. İbrahim, önceden beri dinliyor muydun? Yeni mi dinlemeye başladın? Lütfen yazarsan sevinirim. Tek tek hepinize soruyorum. Herkesin öğrenmek istiyorum. İlk mesajı gönderen insanlardan ki bu aralar bir şey oldu. Allah'a çok şükür o kadar çok yeni dinleyenimiz var ki aramıza katılan. Selam Emre, dün akşam market alışverişi yaptım. 2589 TL demiş. Nasıl oturduysa içine bak, küsüre yani 2000 küsürlere de demiyor veya 2500 küsür, 2589 TL. En son aldığım şey, şiddetle tavsiye ediyorum demiş. Grisini. Yani şiddetle yemeyeceğimi bildiriyorum. Gibi zaman. Çünkü gerçekten ben bilmiyorum ya, çok keyif almıyorum bunlardan ama afiyet olsun. Güzel günlerimiz. Tavsiyeniz baş tacı efendim. Dereden çok sular aktı, gelmez. Yıkama yazıyor ama demiş otopark ödedim 300 TL. Eyvah eyvah. Gülüş var. Abi otopark nasıl 300 TL ya? Yo, memleket... Bak bak, prensesler gibi uyuyup krallar gibi yiyeceğim demiş. Hu hu. Yo. Hu hu mu? Bana kış gelmiş gibi bakma, gönlüm üşüyor. Ya Meri, kelli felli adamsın. Hu hu nedir ya? Tabii uykudan da yeni uyanmış ama attığı reyonda arkadaşlar börek, çörek, açma, poğaça, kaşarlı, peynirli, ıspanaklı. Mazot aldım, 1 TL indirim gelmiş demiş. Ne aldığımı bayağı düşündüm, buldum, poğaça almıştım demiş. Lüzumsuz para harcamayayım diye gitmiyorum demiş. Sesin şu anda blok 3 gibi demiş. Blok 3'ün sesi benim gibi.

son aldığım şey uyku ilacı demiş. Parayla mı aldın, uyku ilacını aldım anlamında mı? Yani yatarken uyku ilacı aldım, o anlamda mı? Geç kaldığımın farkındayım, migren nöbeti demiş. Allah aşkına aman aman dur çağırmayalım. Benim de müzdarip olduğum işlerden birisi migren, gerçekten fena bir şey. Allah kimsenin başına vermesin. Para atmamış, paranın resmini atmış bana. Ata ata da 10 liranın resmini atmış. Bak ne aldım demiş, efsane. Yeşim ne almış bakalım. Aa, ben bunun kayısılısını çok severim. Çok güzel.

0: Çocukluğuma döndüm demiş. Şişeyi görünce ben de döndüm. Eski bir içecek markasıdır. Onun ben bir yerde kayısılısını bulup almıştım bayağı epey epey. Evet, saçma sapan fotoğraflarım yine geliyor bana. Benim harcamama gerek yok, eşim benim için harcıyor. 100 euroluk güneş gözlüğü aldı demiş. Güle güle kullan. Uzun zamandır sizi dinliyorum, yazmak bugüne kısmet oldu demiş İbrahim. Et yemekten vakit bulamamış İbrahim. Lüzumsuz para harcamayayım diye düşününce 5 katını harcıyorum. Öyle bak, ben artık kısıtlamaya gidiyorum dediysen o ay tamam, geçmiş olsun, var turşuya dönersin. Teşekkürler, parayla aldım demiş. İlacı değil mi? Sırf sana şu anda bir şey aldım demek için gidip bir şey alacağım demiş. Yani yapma diyecektim de, alalım verelim ekonomiye can verelim diye bir slogan vardı. Bari sırf bunu söylemek için ucuz bir şey al yani gidip. Ya bir şey söyleyeceğim yani, Emre radyoda bir şey sordu ve ben aldığım şeyi hatırlayamıyorum. O yüzden 4 milyon dolara bir tane SUV aldım falan. Böyle bir şey yapma. ...0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza en son para harcadığın şeyi yazarsan sevinirim. Bu bilgi neyi işimize yarayacak diye sorarsan onu ben de bilmiyorum. Ama konuşuyoruz, sohbet muhabbet ediyoruz. Bakalım en son neye para harcamışsın bir kuruş da olsa. Dün ev de alsan, araba da alsan aynı şey geçerli efendim. Bireysel olarak yaptığın harcama, son yaptığın harcamayı soruyorum. Bak neler var, poğaça alan var, börek alan var, mazot alan var, vişne suyu alan var.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde...
0: Maşallah. Yine bu saatte günaydın yazanlar oluyor. Sırf benim ayarımı kaçırmak için, biliyorum. En arkaya geçin be! Yalova'dan günaydınlar demiş. Çay içtim, afiyet olsun. 10 dirhem de benden demiş. Central Bank of United. Arap Emirates. Arap nasıl okunuyor İngilizce? İngiliz aksanıyla okuyamadım onu ya. Central Bank of the United Arab Emirates. Emirates. Emirates. 10 dirhems. 10 dirhem yollamış. Abi o 10 dirhemin solundaki o fotoğraf kim ya? O fotoğraf kim abi? Biz atamızı görmeye alışkın olduğumuz için paraların üzerinde. Bu fotoğrafta kim abi bu? Cat Stevens mı, kim bu? Yani cahillikle şu anda, bak beni cahillikle itham edemezsiniz. Ben diremin üzerindeki fotoğrafın kim olduğunu bilmek zorunda değilim. Çünkü direm kullanmıyorum. İki direm bir çekirdek yani benim. Bunun hikayesini anlatacağım size. İki direm veriyormuşsun, bir çekirdek alıyormuşsun. Fıstık gibi oldu anlamına geliyor ve güzel insanlara şey der. Oo ne güzel olmuşsun, iki direm bir çekirdek maşallah. Ama bu direm o direm değil işte. Bu Dubai diremi. Dubai'nin kurucu şeyhiymiş fotoğrafın üstündeki isim. Tamam abi, isim veremiyor musun, özel mi? Baş harfini söyle ben bulurum. Emre'cim Dubai direminin üzerindeki zatın ismini veremiyoruz. Öyle kimse bilmiyor. Ben de şimdi sormaz mıyım? Sen şimdi naneyi yemedin mi? Ben bunu yapay zekaya sormayacak mıyım şimdi? Sor bakayım Dubai para biriminin diremin üzerindeki şahıs zat diyeyim bari, saygı duyalım abi, adamlar saygı duyup koymuşlar. Kimmiş kendisi? Murat Kekilli mi? Sen sorana kadar para birimi değişti, euroya geçti Dubai'ye. Her zaman gibi yine kendime alışverişe gittim. Kendime alışveriş. Reklamlar geliyorum.
2: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Paranın üstündeki abi Nahyan'mış. Sadece bu kadar mı? Soyadı yok. Nahyan desen kime sorsan gösterirler. Mustafa abinin bir şey yazası yok ya da meşgul şu anda. Normalde sayfa sayfa açıklama yapar. Şimdi bu sabah Allah'ın cahiliyle uğraşmayayım diye bana cevap vermiyor muhtemelen. Kimmiş biliyor musunuz arkadaşlar? Muhammed Bin Zayed El Nahyan'mış. Sağymış bir de ya. Abi hem sağ hem paranın üstünde... Abu Dhabi Emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı. Kasım 2004'te Abu Dhabi Prensi ve Emirlik Veliahtı olarak atanan Nahyan, Nehyan da diyorlarmış. 2005'te Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Yardımcısı unvanı. Neyse ben çok kurcalamayayım bunu. Dubai'ye gideceğiz gideceğiz orada. Dubai havalimanında beni ters kelepçeyle. Sabahın köründe Mustafa abi de kurtaramaz beni. Kardeşler radyocuymuşsun. Evet efendim radyocuyum ben. Bu paranın üstündeki şahıs falan demişsin sen. Sen... Abi şimdi şöyle bizim Mustafa abi diye bir abimiz var. Dubai'den biz dinliyor her sabah. Ben fotoğrafı gördüğümde ilk önce Murat Kekil'i zannetmiş olabilirim. Bilmediğimden affınıza sığınıyorum ki Murat Kekil de Türkiye'mizde, bizim ülkemizde, vatanımızda bilinen sanatçılardan birisidir. İnsan insana da benzer aynı zamanda. Ben Muhammed bin Ebu neydi? El Said bin El... Bunu bilmeyebilirim yani. Ebu El bin Al Nahyan olduğunu tanımamış olabilirim yani. Allah Allah. Tanımadıysak da tanımıyor. Benim para birimim değil ki. Tamam kurmuşsa güzel kurmuş yani. Bir anda şey yapamadım yani. Beni de alırlar seninle beraber. Mustafa abi paketlettireyim mi seni? Buradan Dubai'deki yetkililere sesleniyorum. Benim hiçbir suçum yok. Bana para birimini atan kendisi, hatta görevi başındaki radyo programcısı rüşvet olarak bile bunu hatta. İsterseniz dosyayı genişletmek istiyorsanız şu an denizde gidin paketleyin 41 dışında. Gerçi Dubai'deki şey bile klimalı olabilir biliyor musun? Nezarethane. Abi ben şimdi şu anda suçlu muyum yani? Central Bank of the... Bir defa niye bunun üzerinde Merkez Bankası yazıyor? Dubai Arap Merkez Emirates yazıyor. Niye yani? Niye bunu Arapça yazmamışlar mesela? Merak et soruyorum ya. Bir şey demedik Mustafa abi. Seni aldırmayacağım şu anda merak etme. Mustafa abi artı bir numaralı birisi yazdı da senin konumunu... Konuşmayı kapatmamamı istiyor. CIA'ya bir şeyler diyor. Ebu bin... Nahyan Ül El... Neydi bir dakika dur bir saniye. Ya tırsmaya başladı. Hiç acımazlar falan demeye başladı. Neyse Mustafa abi seni tanımak güzeldi. Ben Türkiye'deyim. Sen oradasın. Ora Dubai, bura Türkiye. Bu kadar makara yaptım da inşallah sabah ana haberlerde programda dalga geçti ve başına geldi. Neyse canım kendisini tanımış olduk en azından. Arkadaşlar bir gün size birisi 10 dirhem verirse, ki niye böyle bir hikayeniz olsun bilmiyorum ama, durup dururken bir yerden bir 10 dirhem geldiyse oradaki fotoğraftaki kişi Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan'mış. Brezilyalılar gibi 6-7 isimli oluyor oradaki vatandaşlarda. Haberiniz olsun. Ya da durup dururken merhabalar Kenan İmizeloğlu ben diye ararlarsa para pro yarışma programından. Bunu sorarlarsa C şıkkında bu varsa bunu işaretleyin. Ben size söylemiş olayım. Ya, kurucu devlet başkanı yazmış. Allah razı olsun biz TC'sine kadar öğrendik yeni geliyor bilgi. Bu yapay zeka değil bu. Ya da yapay zekanın uygun fiyatlı olanı mesela. Ayda kaç para veriyorsun buna? 5 lira falan mı veriyorsun? Bu bedava bile değil. Bence üstüne para alıyor olabilirler. Yani para veriyor olabilirler sana.

Abi bir saattir seni dinliyorum diye uygulamada İstanbul FM slow kısmına basmışım. Diyorum niye konuşmuyor bu adam, yine mi sesi gitti? Bak görüyor musun? Sen burada yokken neler oldu biliyor musun? Mustafa abiyi paketlediler, beni buradan... Acayip acayip işler oldu bak. Mustafa abi vardı bizim, hatırlar mısın? Dubai'de zengin diyordum, teknesi var falan. Ha birazcık sıkıntı da bu aralar. Bir şey lazım olursa atlet faniyle falan götüreceğiz beraber Dubai'ye. Tüm dinleyen Mustafa abi seninleyiz. Free Mustafa. Hashtag açacağız arkadaşlar Twitter'da. Geldim para konuşuyorsunuz demiş. Ekonomi konuşuyoruz abi, ne yapalım, memleket... Para pul yani, ne konuşalım şimdi? Aşk mı konuşalım? İhtiras entrika mı konuşalım? Abi radyoyu bir açtım, sadece para konuşuyorlar. Bunların her şeyi para olmuş ya. Kurucu devlet başkanı adam yeni seçimler oldu, başkası seçildi senden cevap gelene kadar.

B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Kasımpaşa Esentepe altından 34M1664 Sefa Yıldız İbrahim Tanış demiş. Selamlar kardeşim. Teşekkür ederiz. Yeni dinlemeye başlamış kendisi de bizleri. Eksik olmasın. Şimdi arada bir YouTube'dan bir şey bakarken orada bir şarkı denk geldi efendim. Hatta şu anda fon müziğimi bir değiştireyim, artık bunun üzerine konuşacağım şu anda.

Efendim Çeşme biliyorsunuz güzide mekanlardan bir tanesi, yani güzide lokasyonlardan bir tanesi, mekan olarak söylemeyeyim ama yani turistik otelciler birliği Çeştop diye bir oluşum var. Bunun da başkanı Orhan Belge. İzmir'in Çeşme ilçesinde otellerin hafta sonu %100 doluluğa ulaştığını söylemiş. Ondan sonra diyorlar ki para yok. Hafta içi nüfusun 51 bin, hafta sonları da 500.000'in üzerinde olduğunu söylemiş. Dıkkındış, kındı gıdı gıdış yani. Hafta içi çalışıyorsun, hafta sonları dıkkındış, kındı gıdı gıdış. Artık sen nasıl kafanda tezahür edersen. Hafta içi boynu ve kökler. Hafta sonu dıkkındış, kındı gıdı gıdış yani. Çeşme, Alaçatı, Bodrum. Malum biliyorsunuz bazı İzmir'de yaşayan vatandaşlarımız Manisa'da, Aydın'da, işte efendime söyleyeyim o lokasyona yakın, hatta İstanbul'dan gidenler. Mesela atıyorum 10 günlük izni, 20 günlük izni bir kere de kullanmayıp cumartesi pazar kullananlar orayı dolduruyor. Hatta Can Yılmaz'ın, Cem Yılmaz'ın abisi, pek sevgili Cem Hocam'ın abisi Can Hoca'nın attığı bir tweet vardı, hala da aklımdadır hiç. Unutmam, şunu söylüyordu. Bodrum'a gitmiş bir gün, inanılmaz bir trafik. Kurban Bayramı tatili, yaz günü, herkes oraya gitmeye gayret ediyor. Diyor ki bir önce gelen araba bir sonraki araba için şunu söylüyor: herkes de buraya geliyor ya. Ya öndeki araba arkadaki araba için diyor ki herkes de buraya geliyor arkadaşlar. Sen ne biraz önce girmedin mi abi? Attın kendini Bodrum'a.

Tabii tabii. Yapacak bir şey yok. Yaz döneminde oluyor böyle şeyler. Ama anormal bir yoğunluk olduğu normal ve doğru. Şu anda neredeyse artık Ağustos'a girmek üzereyiz. Şaka maka yaz bitiyor be. He? Yok daha var ya bunun Ağustos, Eylül daha 2 ay var. Allah uzun ömür versin. Hepimize görelim ama... Bu şarkı az önce aklıma gelmişti. Bunu bir çalmak istedim ben. Şunu bir şöyle bir açayım da bir dinleyelim. Özlemişiz.

Bir şey istesem çok zor olur mu sizin için? Sanmıyorum, bence yaparsınız bir güzellik. Şarkıyı söz size bırakacağım. Barış Baba'yı dinleyelim ama sözleri girmeden bir tek şey rica edeceğim. Hangi şehirden beni dinliyorsan bir yazar mısın? Hangi şehirden beni dinliyorsun? Semt ismi sormuyorum. Hangi şehirdesin şu anda? Ülkede sormuyorum, ilçede sormuyorum. Hangi şehirdesin? Şehrinin adını yazarsan sevinirim. Şarkıyı dinle bakalım.

0: Hala buradaysan bu hem kapanış yoklaması anlamına geliyor hem de meraktan sormak durumundayım. Ülkenin ya da ilçeni yazmana gerek yok.
1: Kimse sevemez.
0: Sadece bana. Gerçi bir dakika.
1: 40 yılda bir gelir barış gibisin.
0: Bazılarına mesela Bamberk yazmış. Abi benim cehalet yine çıkacak ortaya. Dobrich +359 neresiymiş bakar mısınız? +359. Bırak ben kendimi zorlayayım seni, bak seni bununla bile yormak istemiyorum. +359. İlk defa mesaj gönderiyor bize. 0544-886-1886. Hangi şehir? Güneydoğu Avrupa'da yer alan Bulgaristan. Ha. Güneydoğu Avrupa'da yani. Biz Bulgaristan'ın nerede olduğunu bilmiyoruz. Bu yapay zeka mı bana öğretecek bu yaştan sonra? Tamam, selamlar. Dobrich be. Aga yazıyoruz oradan sana, okuyayım be. 0544-886-1886. Şu anda beni dinlediğin şehri soruyorum sana. İlçen ya da ülken değil. İl, şehir, dünyanın her neresindeysen. Sana bir şarkı göndereceğim şimdi. Özlediğini biliyorum ama daha son şarkı mı, daha son mermi mi atmadım, bekle. Hazır mısın ses vermeye? Ezbere bildiğini biliyorum. Yapıştır gelsin. Ver coşkuyu.

0: Uşak. Bize desteklememiş şak. Fakat unutma bizi yaşa. İstanbul. Bir saatlik yolculukta seni dinlemek çok keyifli ama mesai başladı, arabayı terk ediyorum demiş. Hayırlı işler efendim, Allah kolaylıklar versin. İstanbul Çamlıca, Eskişehir, harikasınız be. Öyle kocaman bir aile olduk ki artık Avrupa'daki bütün yurttaşlarımız, bütün vatandaşlarımız, bütün Türkler, bütün memleketlilerimiz hiçbir sabah yalnız bırakmıyor bizi. Neredeyse yarı yarıya bir oranla, yarı yarıya abartılı olur ama %30 gibi bir oranla Belçika, Avusturya, Almanya, İngiltere, Oxford. Selamlarımızı gönderelim. Viyana'sından tut Nürnberg'ine, Ulm'ünden Stuttgart'ına, Fransa'sından efendime söyleyeyim Tokyo'dan bile, Tayland'dan bile, ABD'den bile. İyi ki varsınız be. Kan kardeşler hiçbir zaman ayrılmaz.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Burası İstanbul.

Kızlarımla seni dinliyoruz demiş. Bir de şarkı istemişler ama yarın sabah onlara o bahsettiğiniz gruptan efendim manifest istiyorlarmış. Çok popüler bu arada genç kardeşlerimiz adına. Gerçekten çok iyi işler yaptıklarına inandığımız. Ben ya benim jenerasyonum olmadığı için ama çalarız, çalıyoruz da. İsimlerini en azından söyleyelim. Almina, Alara ve Mira, selamlar. Güzel kardeşlerim, yanaklarınızdan öpüyorum. Bizim yaş yelpazemiz biraz geniş arkadaşlar. Geçen gün en genç dinleyen kim biz deyip sorduğumda 8 aylık bir bebiş konu fotoğrafı. Zorla dinletiyorlardı çocuğa tabii. 8 aylık çocuk nereden anlasın? Arabanın arka koltuğunda beni dinleyip çocuk yani acaba ne anlatıyor bu falan diyordur muhtemelen. Olsun. 72'ydi, 73'tü en yaş olarak kendi yaşını belirten büyüğümüz. Ellerinden öperiz o da. Bu sabah yazdı mı yazmadı mı bilmiyorum, göremedim belki ama. Yani 8 aylıktan 73 yaşına kadar demek ki. Herkese bir şekilde sesimizi duyurmaya gayret ettiğimizde doğru bir şey yapmış olduğumu hissediyorum. Şimdi ben gidiyorum. Sizden bu şarkı bana gelsin, olur mu? Sizi çok seviyorum. Bu sabah da böyle olsun. Bu şarkıyı sizden kendime armağan ediyorum. Sizden sektirdim, kendime armağan ettim. Ölmezsek kalırsak yarın sabah 07.00'da Efsane Radyo İstanbul efendi. Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show'da. Buluşmak, görüşmek, güleşmek dileğiyle yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli. Huzurlu her şeyden önce de sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Şarkı size. Ben de kendime. Pay biçtiğim şekilde. Aldım, kabul ettim bana armağan ettiğiniz şarkıyı. Yo etmiyoruz falan yazmayın. Giderek üzülürüm bak. Sizden bana gelsin mi? Teşekkürler, teşekkür. Kendime zorla şarkı armağan ettirdim ya. Ne yapalım, bazen insanın canı istiyor böyle şeyler. Teşekkürler, sizden bana geliyor. Tamam. Hepiniz kararlaştırmışsınız da bana şarkı armağan etmişsiniz gibi. Hissedip bu sabah böyle bir veda yapmayı düşünüyorum. Yarın sabah Allah'ın izniyle görüşeceğiz. Sizi seviyorum. Yarına kadar sizi kimsenin üzmesine izin vermeyin. Önce kendinizi üzmeyin. Hoşça kalın, görüşmek üzere.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 41, Diyarbakır 43 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Beşyol İncirli, Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy, Avcılar yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda altın

taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 41, Diyarbakır 43 derece olacak.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.com.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 41, Diyarbakır 43 derece olacak.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tami de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 41, Diyarbakır 43 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: Reklamlar.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 41, Diyarbakır 43 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central

düşünsenize, yaz mevsiminin tam ortasındayız. Temmuz ayındayız. Tamam, o da bitmek üzere ama yani Temmuz ayında neler yaşadık son böyle 10 günde baktığınız zaman aklınıza geliyor mu neler yaşadık? İşte ne bileyim, çekirge sürüsü, geçtiğimiz hafta sonu sağanak bir yağış İstanbul'da. Ondan sonra nedir? İşte çok Arabistan'dan gelen sıcaklar. Bugüne de baktığımız zaman ki özellikle İstanbul'daki dinleyicilerimiz için bunu bir hatırlatma olarak kabul edin lütfen. Meteoroloji Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Şu anda İstanbul'da gerçekten o kadar sert bir rüzgar var ki. Tabii ki rüzgar deyince, biraz fırtına deyince, hani gerçekten bakın yani kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu diyor yetkililer. İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir ve Çanakkale olmak üzere birçok ilde dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Burada yazmıyor ama ben bir

arkadaşınız, dostunuz, abiniz, kardeşiniz olarak size söylüyorum. 50 kilonun altındaysanız ya bunu söylüyorlar genelde ama çok ciddi söylüyorum. Aynı o şekilde bir rüzgar var. Bugün İstanbul'a baktığımız zaman biraz önce dedim ki yayına girmeden önce şirketin terasına bir çıkayım. Biraz böyle nefes alayım, biraz kendime geleyim. Ondan sonra da yayına gireyim istedim ama. 50 kilonun da altında değilim ama öyle böyle değil yani. Öyle böyle değil. Bilginiz olsun. Bugün İstanbul'da böyle bir rüzgar ve fırtına var ve böyle bir İstanbul gününden sesleniyorum sizlere. 30 Temmuz Perşembe günündeyiz. 2:10 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de Yalçın.net başladı. 16'ya kadar burada.

karşıma çıktı. Sizinle de paylaşmak isterim tabii ki. Özellikle araç kullanan dinleyicilerimiz, onlar için özellikle hani sık sık trafikte olan dinleyicilerimiz, yani bazen diyorlar ya hani özellikle şoför olarak çalışıp da ekmeğini kazananlar, direksiyon sallıyoruz abi sabahtan akşama kadar falan derler ya. Şimdi burada bu özellikle daha çok İstanbul'da oluyor. Yani trafiğin yoğun olduğu yerlerde oluyor. Hani araçtan inip de ne bileyim işte kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi bu asayiş olayları vardı ya. İşte 27 Şubat'ta yürürlüğe giren bir yeni trafik cezaları vardı, onu hatırlayın. Ve 27 Şubat'tan bu yana kadar, bu zamana kadar sevgili dinleyiciler, bu olaylarla alakalı %52 azalma kaydedildi, görülmüş. Ha yani atıyorum sinirime hakim oldum. İşte ya yapılır mı canım, öyle şey olmazlardan falan değil. Cezaların oranı yüksek olduğu için. Oğlum şimdi ineceğim. 182 bin lira yazacaklar. Boş ver, gerek yok şeklinde düşünceyle araçtan artık inilmiyor. Mesela işte araçtan inenlere bakın, hatırlatıyorum size bir kez daha. 180 bin lira idari para cezası uygulanıyor. Araçlar 30 gün süreyle trafikten men ediliyor ve sürücü belgenizde, yani ehliyetinizde 60 gün süreyle geri alınması hükme bağlanmıştır şeklinde alınıyor. Yani asıl bunları geçin, biraz vicdanen ve insani olarak o araçtan inmeyin zaten. Ama cezaların da olması lazım tabii ki canım. Peki 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Sizler de tabii ki WhatsApp mesajlarınızla katılabiliyorsunuz. Mesela Melek ta İsviçre'den, abi ya şimdi Salih Bademci'den Yürü Ya Kulum şarkısını çaldım ya biraz önce. Nasıl, beğendiniz mi? Hülya Avşar söylüyordu daha önce. Metin Özülkü şarkısı bu arada. Yeni projeleri var tabii ki ama Melek de demiş ki iyi yayınlar Yalçın Bey. Salih Bademci ile harika bir şarkı olmuş. Dinlemesi çok keyifli. Demek ki doğru ses gerekliymiş diyor. Aa bak. Ay. Şimdi sen kime laf attın bakalım Melek? Ay ay ay ay. 0544 886 1886.

7'ye kadar buradayız. Şarkılarımız var tabii ki 2 saat boyunca. Çok güzel şarkılar var. Keyfinize keyif katacak. Aynı zamanda bugün de konuşacağımız çok şey var elbette. Şimdi şöyle bir şey var. Hani sizler de mesajlarınızla, WhatsApp mesajlarınızla katılabiliyorsunuz bütün programlara diyoruz ya. Mesajlar ona göre geliyor tabii ki. 0544 886 1886. Aysel burada bu şarkıyı diyor seveceğim söylenseydi yıllar önce inanmazdım. Ağzına yüreğine sağlık Salih Bademci diye yazmış. Aa, iyi yayınlar dilekleri diyor. Sevdiniz değil mi ya? Bilmiyorum yani, sonuçta plak şirketiyle de her gün konuşuyoruz. Daha farklı isimleri de zaman zaman duyacaksınız sevgili dinleyiciler. Yani ben size böyle bir tüyo vereyim. Bakın. Tülay diyor ki caydırıcı ceza buna denir işte diyor. Güzel yani. Hani ben yine diyorum ya, bakın biraz böyle insani tarafımız ağır bassa da hani paraya...

falan takılmadan biz kendiliğimizden yapsak. Yani şöyle bir şey yapıyoruz ya, ona çok böyle ayar alıyorum. Ya diyorum ki hız yapma işte falan. İşte ne bileyim, aa trafik cezası gelir. Para öderiz, ceza gelir. Abi para için değil, zaten bunu yapmaman gerekiyor. O yüzden yapmayacaksın. Para için değil, ceza için değil. Dur hız yapmayayım, ceza gelir, ceza yerim. Abi hız yaparsan ölürsün, Allah korusun. Ya ondan dolayı. Ya onu hani birinci sıraya almamız gerekiyor. Ya böyle düşünmek lazım. Yunus ben diyor, diyor ki birisi de diyordu ki seni döverim de 180 bin liram yok diye. Değil mi? Olsa dövecek ya. Hay Allah ya. Kuralların gerekliliği devlet tarafından yerine getirilince sıkıntı olmaz diyor dinleyicimiz mesela. Kanun çıkart, orada dursun, olursa o zaman bir etkisi olmuyor. Herkeste sinir var diyor mesela. Yani herkes diyor ne bileyim bir eşref saatine sahip ama bunu bana gösterip diğerlerinde sakin kalınabiliyorsa o zaman problem kişinin kendindedir. İyi yayınlar güzel insan diyor. Yani böyle bir yaklaşım da var tabii ki. Mesela hani çok streslisin, sende stres sorunu var, sinir sorunu var falan diyorlar ya. Aslında bende öyle bir sorun yok. Ben çok rahat sinirlenebiliyorum. Hay Allah ya. Böyle bir şey.

0: Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: İstanbul FM'de Yalçın.net devam ediyor tabii ki. Saat 16'ya kadar buradayız. Ben her zaman söylüyorum. Yani Yalçın.net İstanbul FM'de size 2 saatlik bir keyif vaat ediyor sevgili dinleyiciler. Ve bu keyfimize keyif katan şarkılar da tabii ki bizlerle birlikte. Şimdi hoş geldin Yalçın, iyi yayınlar diliyorum diyor. İstanbul'dan Özlem burada. Bence de diyor Salih Bademci muhteşem söylemiş diyor. Vay vay vay vay. Peki Yalçın Bey, İzmir'den Metin Elmaslar, iyi yayınlar size ve tüm çalışanlara teşekkür ederim. Süpersiniz diye de yazdı gönderdi. Biz de İzmir'e sevgiler selamlar gönderiyoruz. Diyor ki merhaba selamlar, biricik eşim meleğimin doğum gününü kutluyorum ve onu çok seviyorum. Okursanız sevinirim diye yazmış dinleyicimiz. Bir dakika, şimdi ismini yazmamışsın. Eşinin adı Melek mi? Hani meleğin falan filan diye hitap edersin. Belki o anlamda mı diye düşünüyorum. Peki o zaman şuradan bakalım. Bir dakika. Heh. Erhan gönderdi. Erhan gönderdi. Gönderen isim Erhan. Gönderici Erhan. Biricik eşi. Meleğin doğum günü. Bugün kutladığını söylüyor. Onu çok sevdiğini söylüyor. Ve okursanız da sevinirim demiyor diyor. Ben okudum. Üzerime düşen görevi yaptım. Biz de İstanbul FM olarak eş-

0: yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: İstanbul'un festivali İstanbul

0: dinleyiciler. Yani bir kez daha bir sorayım size, bu doğa uygulaması vardı ya, pet şişeleri atıyoruz da 1 lira alıyoruz ya. Evet, bununla şu anda gelir gider dengesini dengeleyenler var mı aramızda? Şimdi bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bazen arkadaşlarımla konuşuyorum, ne yapıyorsunuz ya, atıyor musunuz şişeleri işte doğa kutusuna, o cihaza falan filan. Geçen bir arkadaşım var, multimilyarder. Oğlum diyor, yani hep sıra var diyor, sen de mi atıyorsun dedim. Şimdi tabii ki olay para değil, sadece çevreyi biraz daha temiz tutmak babında. Yani en azından onları atmayacağız. O işte cihazın içine attığımız zaman da bir geri dönüşüm sağlanacak sevgili dinleyiciler. Yani şu trafik cezasındaki o parasal maddeyi ikinci sıraya atalım. Yani çevremizi hani kirli tutmayalım düşüncesiyle o hareketi yapıyoruz. Abi her şeyi de parayla yapmayalım ya. Vallahi. Niye şimdi bu konuyu açtım biliyor musunuz? Olay biraz daha kolaylaşmaya başladı. Yani işte o ne bileyim makinelerin önünde çok sıra var, atamıyoruz, bulamıyoruz. Şöyle bir şey yapmışlar. İstanbul'daki market, bakkal ve büfelerde hizmet vermeye başlamışlar. He? Oraya götüreceksiniz. Oradan da olay bu. Neyse, onun detaylarını siz araştırın. Ben burada şimdi çok da fazla detay vermeyeyim. Abi diyor, ben de İstanbul'da şoförlük yapıyorum. Gerçekten bazen öyle tipler var ki insanı zıvanadan çıkarıyor diyor. Sonra bir video atmış. Kralsın Yalçın abi diye yazmış. Vay Yunus, çok teşekkürler. İstanbul... Şimdi İstanbul Bağcılar'dan yazıyor. Bir mağazadan ulaşıyor. Hüda Kesçi ben demiş. Çalışan arkadaşım Sena'nın doğum günü, onun için istek bir şarkı çalabilir miyiz diye yazdılar, gönderdiler. Ama şimdi hani biz sadece WhatsApp istek hattında şarkıyı çalabiliyoruz. İstediğiniz şarkıyı çalabiliyoruz ama yani güzel de bir şarkı yazmışlar oraya. Belki saat 16'ya kadar aldım notumu. Bu arada Sena'nın doğum gününü de kutluyoruz. Bugün vallahi doğum günü kutlama programı oldu. Yalçın.net doğum gününüzü kutluyor. Ne güzel. Peki. Notumu aldım. Söz vermiyorum ama saat 16'ya kadar o şarkıyı çalmaya çalışacağım. 0544-886-1886 İstanbul FM'in de WhatsApp numarasıdır. Yalçın.net devam ediyor.
1: Yalçın.net.

0: değil, Türkiye dışına da çıkıyoruz mesajlara baktığımız zaman. Bir İngiltere'ye gidelim. Hi şeklinde başlayıp da gerisi Türkçe olarak devam eden bir mesaj var. Ya. Şimdi şöyle yazmış. Merhabalar, benim adım Salih Süleyman. İngiltere'den yazıyorum. Radyonuzu dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. İngiltere'de şu an şu sıralar saat 12.52 mi 53 mü? O civarda olması lazım herhalde. Şoförlük yaptığını söylüyor. Sabah saat 04'te işe başladığını dile getirmiş. Öğlen 13'e kadar çalışıyorum. İngiltere'nin birçok yerine, Bedford, Birmingham, Londra, oralara gidiyorum diyor. 5 gün boyunca yollardayım ve neredeyse bütün gün sizin radyonuz açıklıyor arabada İngiltere'de. Süper. Çaldığınız şarkılar, programlar bana yol arkadaşlığı yapıyor diyor. Yanımda çalışan İngiliz bir arkadaşım var diyor. Adı Sunny. Benim de var Sunny diye bir arkadaşım. Var radyo programcısı. Bedford'da yaşıyor diyor. Ona sürekli sizin radyonuzu dinletiyorum. O da artık Türk müziklerini çok seviyor diye yazmış. Hani mümkünse benden ona, arkadaşım Sunny'e ve yollarda olan bütün şoför arkadaşlara güzel bir selam gönderebilir misiniz? Uygun görürseniz sevdiğiniz bir şarkıyı da armağan edersiniz. Çok sevinirim diye yazmış. Emek veren tüm ekibe teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dilerim diyor. İyi yayınlar. Yok ya, telefon numarası direkt İngiltere, yurt dışı. Yalçın ha, İstanbul'dan yazıp da falan İngiltere'ye. Yok yok öyle bir. Peki çok teşekkürler. Salih Süleyman, sen de dinliyorsan çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşına da selamlar, sevgiler. O zaman şöyle bir Kayhan şarkısıyla biraz eskilere gideceğiz. Bu saati kapatalım. Yeni saate başlayacağız. Tuğçe Kandemir'le Ah Beyar şarkısıyla. Daha fazlası için de kulağınız bizde olsun.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 41, Diyarbakır 43 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İstanbul'un festivali İstanbul Festivali.

ki arkadaşlar bir soru sordular ya, gerçekten İngiltere mi falan filan diye. Yani insana cevap yazdırdınız ta İngiltere'den ya. Diyor ki yani şimdi arkadaşlar niye böyle söylüyorsunuz ki? Şimdi bak mesela diyor ki küçük bir not paylaşmak isterim. Gerçekten İngiltere'de Bedford'da yaşıyorum +44 kodu. Yapmayın bunu. Yok yok, hiçbir gerçekten zaten öyle bir düşüncemiz de yok. Bunlar soruyor işte arkadaşlar. Peki Perşembe günündeyiz İstanbul FM'de. Yalçın.net'in yeni saatine, ikinci saatine hepiniz hoş geldiniz. 16'ya kadar beraber olacağız tabii ki. Şarkılar hala şahane. Paylaşacağımız, konuşacağımız çok şey var. Şimdi yine yapılan bir araştırma sizinle ilerleyen dakikalarda paylaşacağım ve gerçekten yorumunuzu alacağım. Yani mutlaka sevdiğiniz bir insan vardır. Erkek, kadın hiç fark etmez. Onlarla alakalı. Bir de bugün beraberliğimizin başında demiştim ya, özellikle işte İstanbul'da, Yalova'da, Bursa'da

belirli yerlerde fırtına uyarısı yapıldı diye. Şimdi Yalçın iyi yayınlar diyor. Paraşüte gerek yok, uçuyoruz. Gelibolu'dan sevgiler, Mürvet gönderiyor. Video göndermiş. Rüzgarın sesini zaten duyuyorsunuz. İşte dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi diyor ki çok fazla yazdım ama içimde kalsın istemiyorum Yalçıncım diyor dinleyicimiz. Biraz önceki şeyle alakalı, Tuncay yazıyor bu arada, hani bu cezalarla alakalı. Mesela diyor bir gün, hani bugün mesela kişilerin diyor patronu ya da müdürü onca şey yapıyor ya da eşi bile bir şey söylese diyor gayet hoş şekilde karşılıyoruz diyor. Fakat sen en ufak olarak ne var desen diyor, trafikte özellikle kızılcık kıyamet kopuyor diyor. Oğlum zaten olay orada. Yani sesini çıkaramadıklarına, içinde topladıklarını trafikte hiç tanımadığın adama olay bu. Hani böyle, şimdi rahmetli annem kız kardeşime kızdığı zaman böyle şey yapardı ona. Önceden bak sana mesaj veriyorum. Kız kardeşimin adı Birsen. Birsen'cim bak sana topluyorum. Yani ayağını denk al, her an patlayabilirim şeklinde. Biz de topluyoruz, topluyoruz, topluyoruz ya. İşte hiç tanımadığımız bir adam, kadın artık neyse, hop oradan kusuyoruz. Evet diyor, hani keşke böyle olmasa ama maalesef böyle. Yani fıtratımızda tanımadığımız herkes düşmanımız ya da kavgalımız olabilir diye yazmış. Geri kalan içinse her türlü kolaylık sağlanıyor. O yüzden uygulanan doğru kurallar candır diye. Tuncay'cığım valla kanayan bir yaraya parmak bastın diyebiliriz. Böyle bir durum söz konusu. Şahanesin. 0544 886-1886 da WhatsApp numaramız. 16'ya kadar beraberiz. Yavaş yavaş tabii ki hafta sonuna doğru yaklaşıyoruz. Perşembe ve Cuma, en sevilen günün Cuma, ama işlerin de hep askıya alındığı gün Cuma olduğunu unutmayın. Yani Cuma'dan her şeyi Pazartesi'ye bırakmayın. Cuma günün işinizi, gücünüzü yapın. Rahat rahat hafta sonu tatiline girin. Hadi bakalım. Aşka

0: Şimdi size bir şey sormak istiyorum sevgili dinleyiciler. İstanbul FM'i dinleyen bütün herkes katılabilir. Gerçekten yani hemen tak tak tak yazın. Çünkü dünya üzerinde yapılan bir araştırma ve size göre de acaba, çünkü Türkiye'de var bunun içinde. Size göre Türkçe'de en güzel kelime nedir diye sorsam ne yazarsınız bana? Türkçe'de en güzel kelimeyi soruyorum size. Vallahi yazın, kısa bir araya gireceğiz çünkü. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Yani isminizi yazmaya da gerek yok. İsterseniz yazmayabilirsiniz. Ama size göre Türkçe'de en güzel kelime hangisidir, nedir? Bunu yazmanızı istiyorum WhatsApp üzerinden. 0544-886-1886. Çünkü Türkiye'de bir kelime 5. kelimesi olarak seçildi.
1: Ya.
0: Ha, baştan söyleyeyim. Sevgilim, aşkım, bebeğim falan. Öyle değil yani. Türkçe'de size göre en güzel kelime nedir? Sizin de seçiminizi merak ediyorum. WhatsApp'tan gönderirseniz okurum. Ve ona göre de o araştırmayı sizinle paylaşacağım. Valla yani aklımın ucuna bile gelmezdi böyle bir kelime. Dünyanın en güzel 15. kelimesi Türkçeden olsun ve o olsun. Yani sorsanız asla söylemem diye düşünüyorum. Bakalım sizlerden gelecek mi? Kısa bir ara, sonrasında bakacağız.
2: İstanbul FM'de Aso.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

Vay vay vay vay vay. Güzel güzel kelimeler yazmışsınız ama şimdi şuradan başlayalım mesela. Tamam, hani isminizi söylemeyebilirim yazmadığınız zaman da. Şöyle yazmış mesela dinleyicimiz. Herkesin unuttuğu şey tabii ki vefa. Vay, evet. Bakın. Vefa da olabilirdi bence. Türkiye'de en güzel kelimesi. Ama bu değil tabii ki. Dünya o sıralamada 15. olmuş Türkiye'den bir kelime. Bakalım, vatan yazmış dinleyicimiz, şahane. Anne yazmış bir dinleyicimiz. Türkçedeki en güzel kelime ama Tuğba, yani sen sürprizi sürprizi bozdun sen. Seninkini en son okuyacağım. İzmit'ten yazmış bu arada. Tamam, çok teşekkürler. Aygül burada diyor ki Aygül kız seninkini de en son okuyacağım. Aysel diyor ki ben olsam hoşgörü derdim, kulağa güzel geliyor, anlamı da güzel diye de yazmış. Bir dinleyicimiz nedir? En güzel kelime seni seviyorum kelimesi değildir. Dünyanın en güzel kelimelerinden biri. Yani öyle tabii ki. Peki. Şimdi ne diyor? Ben Türkçedeki en güzel kelime... Ya arkadaşlar, siz bu araştırmayı... Araştırdınız mı siz bu araştırmayı? Peki. Şimdi şöyle bir şey var. Diyor ki tamam, çok da fazla hani okumayacağım. Araştırmadan bahsedeceğim size. Şimdi şuradan başlayacağım. İzmit'ten Tuğba, iyi yayınlar diliyorum. Türkçedeki en güzel kelime yakamoz diye yazmış. Aygül de yakamoz diye yazdı. Ondan sonra İngiltere'den dinleyicimiz de yakamoz yazmış durumda. Şimdi hadi gelin o araştırmaya bakalım o zaman. Şöyle bir platform var. Dil öğrenim platformu var. Dil öğrenme platformu var sevgili dinleyiciler. 75 dilden 223 kelimeyi değerlendiriyorlar. Ama yani farklı kriterler var tabii ki. Yani işte orada kelimenin işte nasıl kulağa nasıl geldiğine değil, anlamına, dilsel yapısına ve kültürel çağrışımlarına bakmışlar. Ve dünyanın en güzel 15. kelimesi Türkiye'den, Türkçe'den, o da yakamoz çıkmış. Yakamozun anlamı hani biliyorsunuzdur, gece denizde işte canlıların veya hareketin etkisiyle ortaya çıkan parıltı anlamına geliyor ya. İşte bu kelime Türkiye'den, Türkçe'den dünyanın en güzel kelimeleri arasında 15. sırada yer almış. Ha peki birincisi ne? Onu da söyleyebilirsem eğer, şuradan bakacağım. Çünkü telaffuzu da biraz zor. Hem de anlamını da söyleyeyim size. Dünyanın en güzel kelimesi Maori dilindeki Kai Tiaki Tanga. Heh. Oğlum bir seferde söyledim. İkincisini söylemiyorum. Anladınız, anladınız. Dünyanın en güzel kelimesi bu seçilmiş. Ha peki. Nedir bunun anlamı? Doğayı, toprağı, suyu ve tüm canlıları gelecek kuşaklar adına koruma ve gözetme sorumluluğunu ifade ediyormuş. Vay vay vay vay vay. Ama yine olsun. Bizim yakamoz kelimemiz bence dünyanın bir numarası

0: Planet devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

güzel kelimeler de var diyen dinleyicilerimiz var ama yani bilmiyorum artık oylama şeklinde mi, araştırma şeklinde mi? Yani bunu bu şekilde belirlemişler sevgili dinleyiciler. Olsun yani yakamoz güzel yine kelime ve en azından Türkiye'nin orada adı geçiyor olması da iyi. Şimdi bu arada ara ara bu İstanbul trafiğine de bakıyoruz ya sevgili dinleyiciler. Şimdi çok önemli bir güzergah, bir bildirim geldi. Onu sizinle bir paylaşayım. Yani E5 üzerinde Merter İncirli yönünde sağ şeritte yaralanmalı bir trafik kazası meydana gelmiş. Çok geçmiş olsun. Bu nedenle orada bir şerit trafiğe kapatılmış. Kazaya müdahale ediliyor. Ancak yoğun bir trafik var o güzergahta. E5 üzerinde Merter İncirli yönü. Yani Merter'den İncirli'ye giderken sağ şeritte trafik kazası, yaralanmalı. Bu yüzden bir şerit trafiğe kapatılmış orada. Yoğun da bir trafik söz konusu. Özellikle bu güzergah üzerinden hani gidecekseniz bir yere bunu mutlaka dikkate alın. Alın sevgili dinleyiciler. Bir kez daha geçmiş olsun, yaralanmalı çünkü trafik kazası. Yani hani biraz önce beraberliğimizin başında hep konuştuk ya, hani her şey parayla olmasın. Yani bilinçli olalım. Hız yapılmayacağını, trafik kurallarına uyulacağını, ne bileyim trafiğe çıkarken aracımızın bakımlı olacağını. Mesela bakın geçtiğimiz gün, dün mü ondan önceki gün mü ne, İstanbul'dan iki müşteri biniyor taksiye. Ha özür dilerim, Ankara'da taksiye iki müşteri biniyor. Diyor ki Giresun, Giresun'a gideceğiz. Taksici de zannediyor ki Ankara'da Giresun Caddesi var, oraya gideceğiz zannediyor. Oraya götürüyor, geldik diyor. Hayır efendim diyor, biz Giresun'a gideceğiz diyor. Doğu Karadeniz'e. Sonra 8 saatlik bir yolculuk. Dünün en çok konuşulan, hatta okunan haberlerinden biri, her yerde çıktı ama. Tabii 8 saat boyunca da yani şoför arkadaşın böyle 1500 tilki dolaşıyor kafasında. Gider miyim? Paramı alır mıyım? Ne yaparlar, ne ederler şeklinde. En sonunda 28 bin küsür lira taksimetre yazıyor. Ödüyorlar. Hatta yolda yemek de ısmarlıyorlar. Vallahi orada işte diyor ki arabamın bakımını da yeni yaptırmıştım. Arabama da kendime de güveniyordum zaten ve sağ salim Giresun'a geldik döndük şeklinde böyle bir haber vardı. Arabalar bakımlı olsun her zaman.

İstanbul FM'de Yalçın.net'te veda zamanı geldi Perşembe gününde, ama tabii ki hatırlatmalarımızı yapmadan vedamızı gerçekleştirmeyeceğiz haliyle. Ama her şeyin öncesinde öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Kocaman bir alkış. Bugün de zaman ayırıp bizi dinlediğiniz için sağ olun, var olun. Birazdan Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlıyor. Bilmeyenler için söyleyeceğim, bir saat boyunca en sevdiğiniz, özlediğiniz o nostaljik şarkıları bu programda dinleyebiliyorsunuz. Arka arkaya, haberiniz olsun, kaçırmayın bence. Ve yarın bir aksilik olmazsa da tabii ki saat 14'te yine İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Yarın bir son kez olacak, ondan sonra bir 10 gün sonra bir aksilik olmazsa. Neyse, bunun detaylarını yarın konuşuruz. Bugünden konuşmaya gerek yok. Yarın saat 14'te yine İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Bu arada şunu da bir hatırlatayım tabii ki. Bu akşam da Beşiktaş'ımızın Avrupa Ligi ikinci elime turu maçı var. Saat 20'de başlıyor. Yok yok, İstanbul'da değil. İlk maç zaten 1-0 biz kazanmıştık. Bu maçı da kazanırsak devam edeceğiz yolumuza. Beşiktaş'ımıza da başarılar dileyelim. Ve her zaman yaptığımız gibi de tabii ki ne yapacağız? Günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz. Ve bu arada bazı dinleyicilerimiz günün sözlerini lütfen bana da bize de yollar mısın şeklinde mesajlar atıyorlar, ama yaparız bir gün, mutlaka yaparız. O zaman vedamızı gerçekleştirelim. Bir kez daha teşekkürler ve unutmayın, sonunda her şey yoluna girecek. Eğer yolunda gitmiyorsa henüz sonu gelmemiş demektir. Mutlaka.

0: FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 41, Diyarbakır 43 derece olacak.

0: nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar bir saat boyunca İstanbul FM'de.
1: Nerede o eski şarkılar başlıyor.

4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Mobil Şube'yi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 41, Diyarbakır 43 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakasında Avcılar 5 yol, Topkapı Mecidiyeköy, Halıcıoğlu Haliç, Edirne Kapı Yeni Bosna, Avcılar Haramidere hattı etkili devam ediyor. Anadolu yakasında ise Sancaktepe Ümraniye hattı etkili, Maltepe Ataşehir'de çift yönlü yoğun, Kavacık Ümraniye'de yine yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
2: Dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Nescafe Express modunu

0: Gir, çekilişe katıl.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: İstanbul'un festivali İstanbul.

0: 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 41, Diyarbakır 43 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakasında Avcılar 5 yol, Topkapı Mecidiyeköy, Halıcıoğlu Haliç, Edirne Kapı Yeni Bosna, Avcılar Haramidere hattı etkili devam ediyor. Anadolu yakasında ise Sancaktepe Ümraniye hattı etkili, Maltepe Ataşehir'de çift yönlü yoğun, Kavacık Ümraniye'de yine yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
3: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central

0: Sistem dondu, online satışım durdu.
1: Tami de çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışa söyle.
0: Tami.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr

0: Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
2: Çok seviyoruz.
1: Burası

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: kağıda duvara, elime koluma, kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benimlesin.
2: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 41, Diyarbakır 43 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Haliç, aksi yönde Edirne Kapı Yeni Bosna, Sefaköy Beylikdüzü aralıklarla seyir hızı düşük. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Pirusköy, Sultan Gazi Hastal, aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ümraniye aralıklarla seyir hızı düşük. Maltepe Ataşehir'de çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Kartlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 1 gram altını bile kapınıza getiren...

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

0: aciz.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.